Ama bülten akı bu Rojava bajarı hasak kere despebik. Ve ke tezanin tamaşavanın heca evçen rojbun tevlihevi henel hasak ki bi taybet leherdu tahin gveran u neşvaye. Ve care duh rastır bejim alin kurdan hatın şevutandın. Sivikati bi sembolin kurdan hatın kirin. De hemen demede veneyin şehidan hatın şevutandın durandın. Ve

0: Agant ku evyek de tere neke.
1: Niteliksel gücü olan bir komisyon olmalı. Daha önceki komisyon...
2: Vekile Seroke grupa partiya demi derbare rola koordinatoriye ya Öcalan deji diyar kirku le ser vi ke tu itiraz tunene. Le ne raste ku mirov vi tenye bixe pozisyone ke ku herkina pevajuye koordinat ke tenye. U meseleye tenye bixe asla koordinasyone ke tenk u besinurdar.
1: Olduğu sürece de belirsizlik kendisini koruyor ya da
0: derbare rola koordinatoriye de dahuyani tendayin leser ve ki ku dve biraz Öcalan rola koordinatoriye bigreser xoya tu itirazak tuneye le xala ku dve em liver bala xo bidine eve em dnaf pevajo ki dene ku je havldana koordinakirna hinak tishtan vedetire dimjara nezik buna behşmendiyen kemker encamin sağlam dernake ve hole du hole de muzakere ke ku dmeşeheye Brez Öcalan jibili ku ser muzakarevane hem de çave gele kurde hem jî jboraya giştiya cihane nav nişandeke giring u siyasiye. Jberveye ke naraste ku mrov vitene bixe pozisyoneke ku harikina pevajoye koordine dike u meseleye tene bixe asla komisyoneke tengu besinor. Havceye ku mrov ve mijare jve perspektifa berfireh bigre dest u binirxine. Drastiye de tiştek ku divewerek girin rola koordinatoriye ye. Koordinatori dikare bibe sernave jirin eve mijare. Le edi dve gavin ligora rola Brez Öcalan ape vajoya aşti u siyaset bunalı Türkiye'ye de verin avetin.
1: Bu belirsizlik var ve bunun aşılması.
2: Numan kurtulmuş, Saruki Parlamentoya Türkiye amacı büveye kekir ku, pevajoya çara seriye ku Ankara jirat beje Türkiye be terör, u İmralı jirat beje aşti vaka demokratik beje bandura kek Bandura hol ser hem Suriye hem de Irak'a çekiriyor.
3: Terörsüz Türkiye sadece Türkiye'nin sınırları...
4: Prosey Türkiye be terör, pırsı ki tanıya peyvist sınırakani Türkiye niye? Balku proseye ka ka her la istawa karigeri erenyekani la sarvulatani navçaka, çilla Suriye, çilla Irak'u, çilla vulatani dikajda da binin. Hivadarin legal baru peşçuni prosey Türkiye be terör, pırsı navçay be terör iş, betedi.
3: Kardeşimiz dostumuz Irak'tı.
2: Numan Kurtulmuş bahsa ve yeke jitke ku de dema çan rojen bede lijneya çavderiye de juan partiyan pek beren ku fraksiyon enuan dınava parlamentoya Türkiye'de.
3: Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında oluşan...
4: Av anjumani be sarokayeti yari dederi sarokomar lebari prosaka damızrava hengav be hengav lepeşatakanu avi beru peşçunakan çonen de koleteo. Lepajavaş, leçan roji ayinde de lijni çavderi لو پارتانی فراکسیونی آنها ل پارلمان پیک دهنیم.
2: نمان کرتولمش سرکه پارلمان تو ترکیه تکز ل سر وی که جیکریه کو انتگراسیون هزین سوریه دموکراتیک دیگر دامودزگه هن سوریه با وی که لس جه هیویه. دهمان دمیده هیوی جی خواست کو دیدم از چند روز این بده به چکرنا گروپین دروی یاسای ین ل عراقی جی دست ببکم.
3: و هم کاردشیمز دوستمز عراقتا
4: لهر یک لعراق و لسوریاش گروپ چکداره کانو میلیشیا کان با طواوی لکاریگری دخرینو بخیرائی برو او دا چین که چک تنیا لدستی دا صلاتی دولت دابد. لو چوارچوه دا تیه کلبونوی پیدو یپگا لگل سیستمی سوریا دا بشیوه چی خیرا مایی امیدو هیوادارین لماوی چند روژی آینده دا لعراقیش پروسی چک دا مالینی گروپی میلیشیا کان دست بیبکاد.
2: Saroke gişti ye Partiya Sosyalist a Kurdistan Peseki Bayram Bozyıl. Liser pevajuya çaraseriya Pırsa Kurd, geşeden en daviye yen herimi u giringiya yiktiyan neteveyi dahuyaniyek da, ura gahan ku çektanina pekeki u bedavi anna şer de berjandiya gele Kurd diye. Her vaha dahuas kir ku devleta Türkiye'ci ve lezubez pengaven praktik ve derbari de babeşe.
5: Ev du sale bi navê pêvajo hewdanek dest pê kiriye. Lê divê pêvajoyê da tu peyvek derheqê mesela Kurd û Kurdistanê da nadiye rojevê. Türkiye devlet her wisa vê meselê vê pêvajoyê wek Türkiye bê terör pê nasret dike. Ev jî bi du armancan bi vê awayî pê nasret dike. Yek jê ji bo ku mesela Kurd daxwazê meselê Kurd rasiya meselê Kurd pişrûr ke a di duwan jî bi navê PKK navê terorê mesela Kurd daxwazê miletê Kurd yê rewa kriminalîze bike ji ber çi hincetan sedema dibe bila bibe çekberdana PKK di mesaetê milet

Mijara qeyuman hej li ser kara. Vejari li ser televizyoneke qeyum hata dayan. Reveberiya televizyoneke. Li Tirkiye jibu televizyoneke qeyum hata tayin kirin. U veşanen veji hatin seknandın. De hemen demede yazda kes hatin girtin. Partiyin muhalefeti ji ev pengav ve kuk gemkirine azadiyat çapemeniye li Tirkiye binav kirin. İruezin evlekariye İstanbul'e ketin nava Halk TV'ye ve şanavi seknandın u qeyum jibu reveberiya ve televizyone tayin kir. Hezen evlekariye di çarçıve dozaki de kuca aliye dozgeriya İstanbul'e ve hatiye vekirinde ev operasyon pekani. Dve çarçıve de jibu hevde kesan fermana girtini hatırdayın u heta naha yazda kes hatına bin çafkirin. Naha televizyon Halk TV ji aliye hezen evlekariye ve hatiye dor peçkirin u desur naya dayın ku karmen denwe bikevin hundur. Halk TV beri nezi CHP bu. Nahaji nezi partiya nüye. Saroke partiya nü Özgür Özel ve derbare de ahavi u diyar kirku girtna Halk TV'ye kare diktatoranı. Saroka partiya demet Tuncer Bakır Hancı, Tulay Hatimoğulları girtna Halk TV'ye ve ku darbeyeke giran bu azadiyat çapemeniye binafkir u diyar kirku ev yek naya kabul kirin. Li çar bajarên Tirkiye deh gumanbar bi tometa peredarkirina rexsina Daişê hatine binçav kirin. Li gorî agahiyan tîmên fermandariya cendirmeyan a parêzgeha Mersînê dibin koordinasyona dozgeriya komarê ji bo aşkerekirina çavkaniyên darayên Daişê li vê parêzgehê Mersînê, Stenbol û Koca Elî û Qeyseriyê bi awayekî hevdem bi ser çend navnîşanan de girtin. Dencama operasyonu da neh tümedbar bühünce tabin pekirna kanuna regirtina le peredarkina teröre hatına girtin. Her vaha tümedbar ekidin ji kuberi hatı bu deport kirin.

bistemin konferansa kurt a le parlamentoya Avrupa'ya raşant. Uragan ku serkeftuna pevajuya aştiye debi be sedama evlekari u aramya le roşalata navin. Le paytaxta Belçika Brüksel'e dibin sernave yikitiye Avrupa'ya Türkiye roşalata navin u kurde bistemin konferansa kurt despekiriye. Abdullah Öcalan ji girtigeha İmralye ve peyamek nivizki ji beştaren ve konferansa raşantiye. Öcalan de peyama xode balı dikişine ser büyerin dema girtina vi ya sala hızar nesodu nudunna han o rola NATO gladyoye ya de ve peyvajoye de rakhnedike. Öcalan li ser helvesta Avrupa'ya ji diyar kir ve demi jibo min de gotin li Avrupa'ya yek buhuzd ah ku gava xo baveji ser tüneye. Ev listek jigeli Avrupa'ya reji hatı ve şartın. Öcalan dahvazcı yeketi Avrupa'ya eker ku ligori hukuka hua tevbigere u jibo çara seriye pırsa kurd u demokratik buna Türkiye bibe khuadi roleke avaker. Dehman demede balkışandı ser bilin buna khata rastgiriya tundre u li Avrupa'ya u jibo ve eke jidesçan kir ku riya tekoşina li dici ve eke khuadi derketina demokrasiye. Öcalan li ser khabaten aştiyen li Türkiye ji ragahan ku Vanlı şuna şer u kırkırın ejibo çara seriye ke siyasi u hukuki pevazuye ke ciddi daya despekirin. U da khuaz kirku ev mijar du konferans ede bi tamami verin nikaş kirin. Da davya peyama khode ji Abdullah Öcalan behsa giringiya projeya khue ya aştiye kir u anizman ku serkeftina projeya aşti u civaka demokratik aku van ev model peşkeş kiriye hatiye peşkeş kirin de aşti o istikrar u demokratik buna roşalata navin li peyxobine. Jibo serkeftina ve projeyi jidbeje karin ku hun bikin gelek. Ji kece keji daxuyani hat. Hefsaroka konser revibera kece ke besehuzat ragahan ku pengava çektanine çalakiye ke sembolik u nişaneya derbas buna stratejiya siyaseta demokratik e. U tekez kir ku bey azadiya fizikiya Öcalan pırsa kur çara sernabe. Besehuzat aşkere kir ku dinabera wan devlet dede mekanizmeye ke tekiliye heye. U dibije dinabera me Öcalan u devlet dede kanalak heye. Nabır nabırcı hevdin çedibin. Me nerin u ditneyen huayen ser zagone hemji Öcalan hemji je birya şandeyen je rayadarın devlet ile şandiye. Hepsaroka konser reviber akkece ke des şandike ku zagona nu ya ku hatiye derhistin terin nake u bi pırskire keji. U dibi bi zagone nu vere khurt kirin. Ev zagon bi virengi naye bici anin. De set sala komare de cara yekemine ku metneke hukuki ya vaha derdike ve hule. Le eger bi zagone nu neye khurt kirin tu pırskirek be çare sernabın. Bese uzat balkışanda ser hala zagone ya kudbeje kesin tevli çalakiyan nebune ugot ligori hukuka devleti herkese ku çüye çiye veki tavambar tedidin. Li eger mebezci kesin çalaki nekirne u nekuştuna mruvan be dve beriye herkese Abdullah Öcalan bukua jivye zagone sudmen be. Jiberko Öcalan fişek ekji ne tekandiye u levre dve demildes be serbest berdan. Ubu be khodi statuya khoya yasayi. Hafsaroka konserre bera kece ki gote goten serdana hene grupan bu İmraliye jiret ki rugot heta ku şerta jiyana azad u khabate ya Öcalan ava nebe tecrid be davi nebe u statuye ke hukuki jere ne edayin çuna 200 angu 300 kesan bu İmraliye ne pekane. Levre dve mruv guh ne de van nikaşan. Bese ozat de hemen demede tekez jikir ku PKK encama set salin politikayen inkar u imhaye yalı sergele kurde u heta ku pırsa kurd ba avay ki demokratik çara serne be ev pevajuji peşnakeve. Emine ki Rojava davye ya ku nahal Enkari tego tu beşkirin begüşti bi taybet revşa siyasi de çarşuya pevajuye de u de heman demede ev lehi ya kul İstanbul'e efçan roja baranin bukhur dibarin me bahs kirdin nüşeya khudash khud de encam da sekes anjiyana khujda sa sekes jibrindarin bisadan kes cihuvari khua hatne ve guastin bu cihin bi evletir revşeki vaha heye hem duvari siyasi hem ji derbari buan lehiyen kul İstanbul'e bi taybetene me agahyan jinuşe gana khud sidar basud ver bigirin ji

Şu güzel o çafkaniyen şunvariye herva Aliye Kidin dacı Rebaz Hamlan Klaser Lisea Pedeke bu vaziri avadankirin u niştecekirini. Herva Aliye Kidin dacı çar cegriyen serok vazir hebun ku dve bahatane helbijartın. Se jvan hatin helbijartın le ye çaremin heç ne hatiye helbijartın. Evji farz brifkaniye ku ye endame pedeke jvu vekeji hem parlamenterin pedekeci diğer kırınç bu kanal hashtag'u tu periskiriye kekdin haber aman da tu ne lehatiye paşkasın jibu civine kidin de evci vere helbicartın her baha Daner Abdülgaffar berdefke fraksiyona partiye jibu kanal hashtag diğer kırkı bu erka vezareto koçu koçberan ve deri nakokiye kekdin habera Hristiyan anda yani Mesihiyen Irak'ta da alihene Babilon heye lega soyana heye. Her du alici Hristiyanın Mesihine her yek juan dibece ev vezareta koçu koçberan jibu mebe her yeki beguman hemriyeki hinceta khua heye jibu veye her vaha dibece soyana dibece endami parlamenteri mezzedetirin dibe ev be le Babilon ji pedagiriye dike dibece dibe ev vezareta jibu mebe. Yani hemu vezaret hatın yek alikirin biteni ev maya. Vezarete koç koçberan maya o cegire serük vezire Irak'ı maya. Yani yek juan çarbun yek juan maya heşte ne hatiye yek alikirin. Da aliye kidin daji mazın garibji parlamenteri yenekeci bu meakbir. Got ku me dengi khudaya Rebaz Hamlan ku ye pedekiye ledbeje me behevra dengi khudaya jiber ku yani veke urfeke temil Irak'ı hükümeti Irak'ı pişti ku rejima beri helveşya hükümeti nu hata avakirin her tem be urfeke siyasi hükümeti Irak'ı te pekaniyen kabineye nu ya Irak'ı her tem ve hemu pek hatiyen Irak'ı te dabın yani veke urfeke li hatiye da verda yani hezin kurdi dve khote dabigirin her vaha Sünne, Şia, Hristiyan, Türkman, yani her pek hatiye ki kule Irak'ı hebe, jibu ku hevsengiya heze le Irak'ı vere parasın, jibu ku dve pek hatiyen Irak'ı jitte de beştar bu. Her pek hatiye ki Irak'ı ku dehil bijartın anda bi taybeti, denge wan hebe, yan kota wan ji hebin, dikarın te de beştar bubin, ligori reketina yani Ali Zeydi ku hatta berbijar kirin ve demec aliye parlamentoya ve seru komara Irak'ı de derbare ve gede bavari daye çıkır geriya dınava aliyanda yani civinet kua berfireh kirin hatta herima Kurdistan'ı ligel yeneke ligel pedeke ligel hezindin yen ku dehil bijartne da dengin van hebune ligel van civiya bukha sünneye ligel yani ligel aliyen sünne şia Türkman Mesihî ligal hemiya civînên xwe pêkanî û li ser vê bingehê hat kabîneya hukumeta xwe pêkanî. Kabîneya hukumeta xwe di çardê meha pêncan da pêkanî. Lê çi bû? Çardê wezaret hatin yekalîkirin lê nehêdin nehatibûn yekalîkirin ku îşev bi hemû avayekî aliyên di nava parlamentoyê de deng dan û hemû jî hatin yekalîkirin bi tenê Vezareta Koçu Koçberan nebe u vezire cegire serok vezire Irak'ı nebe ku yek juan nehatin helbijartin le legori ev parlamenterin koji bu kanal heşti ahbin yani tü nakokiyek naye ditin tene dibeku dem nebe dibeku pevisi behenneki zedetir avadike hebe yani behevre zedetir bişevrin lehevverin bişraci bu karbon ku ev erku postin Irak'ı carakidin yekali bikin u ev jiberen danin her baha dibi ali de yek juan vezirin ku hata helbijartin Rebaz Hamlan bu ku ye avakirin u nişteci bu ne bu ahbi veke konferanseke rojnamavani bu jibu rojnamavana nakhidi got bu ku iradeye halki Kurdistan'ı serketiye yani gotiye esteni ye vezireke yani pedeke yancıye kurdan değil mi? Ce hemi Irak'ıma ve cibu hemi Irak'ıya de bıkhabıtım. Peyam abi bivi avayı bir Rebaz Hamlan gotku. Ez çıp bıkkarım bıkım bir taybeti cibu halki Irak'ı, hizmeta halki Kurd bıkım. Ede bıkım lüvederi her vaha aliye kidin da serüke fraksiyona pedekeci de parlamentoya

Nüçeyme berdağım dikin. Serüke yektiyan iştimaniya Kurdistan yeneke Bavul Celal Talabani le debaşane peşvazi le şehirmende serukatiya Kumara Suriye Mazlum Abdikir. Da civine de ku endamin politburaya yeneke Şeyh Ahmet Hemekerim o doktor Havre Şeyh Daru Amadebun peşhatin daviye nafçe ve revşa Suriye hatin kutubu eşkirin. O tekezi le ser berfrehkirina hemahengiya da navvera her du aliyan da hatakirin. Bavul Celal Talabani tekezi ile ser yek xısına hevildan anıcı bu ser xısına diyalog ekir uragahan bavari ameyan neguher eveku mafengele kurd u pekvejiyana aştiyane tene birya diyalog e temuso gerkirin. Dibece Suriye anu dibe le ser bingeha hevbeşiyan niştimani u perrengiye be avakirin u dibe pevajuye de yeneke de hamu pijgiriya xwe bixe meryeti. Aliye Kidin ve Mazlum Abdici rola Bavul Celal Talabani u yektiya niştimaniya Kurdistan'ı giring bin afkari u got. Bijgiriya ve u hevildanin ve yen berdavam bengeheke giring bun jibu derbaskirina astengiyan u afrandina zemina lehefte geçtini ba avaya ki ku mafen gele Kurd verin parasın u hizmeta paşaroja Suriye'ye nubik. Vezire parasına İsrail'e İsrail kat rakan ko seruke nüye Suriye Ahmet Şerah hezin kwe kom dike ve amada kariye dike da ku erişi civaka duruziyan yale Suriye bike. Lagori nüçe radyo artışa İsrail'e vezire parasına bir valati iru de çalakiye ke propaganda de ya partiya likode de ku jibu valatiyen duruziyen de İsrail'e hatibu rekhesin kirin ahfiye. Katız de akhafna akhwa de bal şandiye ser helbijartinin pej de yen İsrail'e u da kirku eğer Benjamin Netanyahu de helbijartinan de bebin bike ve u wunda bike ve seruke konağa ve goyaz a Suriye Ahmet Şerah le dici druziyan le Suriye dez ve operasyon u çalakiyen leşkeri bike. Ev da kuyaniyen vaziri parasına İsrail'e de demek ki deneku peşti helveşina rejima Beşar Esed paşaroja Kim netewen oli u etniki yen le Suriye dinava wanda druziyan le herema Suida'ya buye cehe gumanu gotu bejan.

0: What's happening?
1: Bala gel.
0: Kanka ben dün abi.
1: Ya hava şer be.
0: Da içine ne diyor yok olarak. Hep ya ki cüneye daha çok hava gir. Çapayı daha ne bu?
1: Vay kanka o da harik inşallah. Havladan tavuk ya arabayı tavuk.
0: Ay ay bin ya Rabbi öyle şu sahibi inşallah.
1: Selamet inşallah.
0: Bir şey yapacak her.
1: De su koca kanka.
0: De bir oy inşallah.
1: Hava yok kanka. Hayrati.